0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattı berüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattı berüsü.

Sen sağınıç bulağı, sen armandın ırları, sen jürektü jılıtar, sen şattıktın şoğlası. Emi müna uşunday jürektü çirken süyülü saptardan kuralğan kazakça sen şattıktın şoğlası degenirdi Serik Abakır oğlu'nun atkarılısında uğumuzdar. Sözün jana obarın jasğan Qabay Sulayman oğlu. Sen şattıktın şoğlası.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşumuzga sinip

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptögö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabızı.

el sakçısı katarı. Al baştan boygu partiya akçülök bolu. Elge teylö jürgüzü. Adıl zakon atkuru. Tartipti katağındaştıru jalpı talabın iş yüzünde görsöttü. Bir retki çukul çavul jaso mildetin atkaru barışında jarıltkıç zattan jaralanıp sol kolunun jarakatı oor bolup 6-cı darajalı mayıp dep bağlap bekitiledi. Mayıp bolsa da Jangchen Yang baş tartpaydı. Qayra kıyınçılıktı qayrattılık minen jeñip özüne basım tüşürüp dene qurbatı minen çeberlik maşuğusun küçötü de bekem turat. Jarılangandan kiyin da al kesibi kızmatka dilgir katışıp dolbor tüzüp tördü sakça balın bir jaktılı gılı josporun izildep jasap teknikalık jabdularga ıslahat alıp arıp jañlık jarattı. Jakınkı jıldardan beri al köpçölü toptu baştap mildet atkaru, koopsuzdukту korgo, çogu maşugu, dene takşaldıru sıyaktuu türdü kızmat mildetin jeñişti atkarıp özünün iş jüzündük hareket arkulu algaçkı maksat menen mildetti tüşündürüp коом туруктулугу менен узакка бейпил башкарууга салым кошту. 2025-жылы Жаңчын Яң жаңы доор жаштары эп күндөлөр сыйлыгына ээ болду.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz. Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Dayarat.
1: Geçü, 5-nji aydın 3-nji günü Kotubey odanynyň 2026 Loňýan Möreýi Şinjaň jaşlar ösbürümdör erkin taýmaş sunuşdoo jarşy odandyk dene tarbiýa sarayynda başdaldy. Büt Şinjaňdan 13 ökülder komandasynyň 150 taýmaş çeberi jarşga gatyşdy. Emi Büt Şinjaňdaky 16 şäherden awa raýynan malumat ugasyzlar. Ürümçüde gün bulutlu, temperatura 16'dan 27 Celsius gradusqa çeyin jylu, batış tündükten 3-4 balı şamal çıgıp, artınan 4-5 balga özgürüt. Altayda gün bulutlu, temperatura 11'den 22 Celsius gradusqa çeyin jylu, batış tündükten 5-6 balı şamal çıgıp, artınan 3-4 balga özgürüt. Çöçökte gün bulutlu, temperatura 9'dan 26 Celsius gradusqa çeyin jylu, tündükten 3-4 balı şamal çıgıp, sıdırım jelge özgürüt. Kuljada orta mölçörde jaan jaap artınan sebelegen jaanga özgürüt. Temperatura 13'ten 20 Celsius gradusqa çeyin jylu sıdırım jel jürüt. Bortalada gün bulutlu. Temperatura 13'ten 31 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jürüt. Karamayda gün bulutlu. Temperatura 18'den 31 Celsius gradusqa çeyin ısık batış tündükten 3-4 balı şamal çıgat. Köytunda gün bulutlu. Temperatura 18'den 31 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jürüt. Şıhanzada gün bulutlu. Temperatura 17'den 32 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jürüt. Sanjyda gün bulutlu. Temperatura 17'den 29 Celsius gradusqa çeyin jylu sıdırım jel jürüt. Komolda gün bulutlu bolup artınan bürkülüt. Temperatura 13'den 32 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jürüp artınan çıgış tündükten çıkan 3-4 bal şamalga özgürüt. Turpanda gün bulutlu bolup artınan bürkülüt. Temperatura 22'den 37 Celsius gradusqa çeyin ısık tündükten 3-4 balı şamal çıgat. Korlada gün bürkülü artınan bulutlanat. Temperatura 16'dan 30 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jürüt. Aksuda gün bulutlu. Temperatura 17'den 30 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jürüt. Artışta gün bulutlu. Temperatura 15'den 28 Celsius gradusqa çeyin jylu sıdırım jel jürüt. Kaşgarda gün bulutlu. Temperatura 15'den 28 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jürüt. Hotende gün bulutlu. Temperatura 15'ten 28 Celsius gradusqa çeyin jylu sıdırım jel jürüt. Jogorda awa raýynan malumat ukdyňyzlar. Bugünkü jaňylyklar berüübüz öz aýaldamasyna jetdi. Ukkanyňyzlarga rahmat. Bul jolku berüübizdeki makalalardy gotorgondor Mambet Turdu Apış, Begimat Akmat, Ömürbek Toktobek. Diktorlary Mamet Törö, Mamet Tursun, Aklay Mukaş, Bakylochu Gulkada Akun. Redaktorlary Kaşgarbay Turdalı, Baktygül Jüsüp, jogapty redaktor Mamet Emin Turdalı. Dağda köp mazmundardy ukdyňyzlar je görüňizler gelse, Solushiting abonenter terminalyny düşürüp alsaňyzlar bolot. Emi, Arlu telinin ırlarına nuğasızdar.

Sen sağınıç bulağı, sen armandın ırları, sen jürektü jılıtar, sen şattıktın şoğlası. Emi mına uşunday jürektü çirtken süyülü saptardan kuralgan kazakça sen şattıktın şoğlası degenirdi Serik Abakir oğlunun atkaruusunda uğumuzdar. Sözün jana oborun jazgan Kabay Sulayman oğlu. Sen şattıktın şoğlası.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı körsötöbüz. Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.
1: Jonghua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaktan urpaka ulanıp, sol bos bulaka okşuş, rohu düynöbüzdü sugarıp keled.
2: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke okşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarkıtıp keled.
1: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jübek jipke okşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
3: Atamekin altın beşigim.
1: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

buruk rap durat. Kaymıl Naq Maydanında jaŋı tüşüm, çoyu tattı qonu körgüzme kılınısı menen sıylığı doktordun jakşı baasına ye boldu. Şenjaŋ Şingiŋ Ayıl Çarba İlim Teknika Çektü Şeriktiginin baş direktoru Yin Long mınday tanıştırdı. Çoyu tattı qonu Şenjaŋdan jergilikti elimizilde kollektivi köŋül koyup jetiştirgen jogoru darajalı jaŋı sort. Turpandın özgöçü klimat şartına tayanıp mömöbüz eldülügü körnüktü. Bazar kömüskü güçü okmuş zor. Kaymıl Naq Maydanında Şinjaŋ Şingiŋ Ayıl Çarba İlim Teknika Çektü Şeriktigi Şinjaŋ Şunfeng Tez Taşmoldo Çektü Şeriktigi Göptügön Elektrondok Soğuda Kerhanaları Çekene Satu Kerhanaları Menen Çordondu Gelişim Tüzüp Qoondu Öndürülgön Jerden Tikiley Kamdo Muzdak Çınjırlı Tez Taşu Elektrondok Soğuda Arkılı Tüz Bayanda Görsötü Bir Tolkulaşkan Öndürüs Satu Sistemasın Ortok Çarattı Ticaratçı Nihua Mınday Dedi Meyli görünüşü dağımı cedat tuluğu jağında bolsun, bardığın dağımdan abizeldi ülük bar. Biz internetteki elektronduk soğuda, internet sırtındakı soğuda saray, tanda bazar, dağı muzdak jınjırlu, tovar overotun biriktirip, bul gondu çar taraptu genirti büt mamleket bazarına bet aldırabız. Жарыяланган күнү чоюу таттуу коону Авастия муздак сактоо жанжары аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Шенжаң Шунфэн тез ташмалдоо сатуу баш көзөмөлдөөчүсү Хуаң Шиан мындай деди. Шенжаң Шунфэн Авастия ташмал аркылуу ташылган чоюу коону 2 тонна болуп, негизги шаарлар Бейжин, Шанхай, Гуанжоо катарлуу Хунан, Хуаңдондогу негизги өзөктүү шаарларга чордондошкон.

Sen jankaşta şolu madenet taratu çektü şeriktigi jaňça madenet taratu şeriktigi bolup, keri kanalaştyruu, bazarlaştyruu argasy arkaly kaçtaş şolu madenet aýpysyn, sestmaly retde bizil dep taratat jana baýlanyşdy madaniýat, sayahat, jaratuwçuluk, sanaryptüü kesiplerden önügi jol üstünde dilgir izdenet. Eki jak kesip kyzmattaşdygy, işmerlerdi girgizi, ilim teknikada jaňlyk jaratuw kyzmattaşdygy, türlerdi jüzeleştirüü gatarlyw mazmundardy merçikdep maýekdeşip jana öý bölüşüp, kaçtaş ýolu marke kuruluşyny tereňdeşdirýär. Eki goşulgan jeti okuw türü, bütürü azeme birleşip hareketdenýär. İşmerlerdi girgizi sayasatyny çirkeştirýär. Maglumat aracylarynyň jurulma önügüsi arkaly jaktarda köp türde ortak tanım jaratdy. Oşony menen birge dagy jazuw çeger raýon sapary, madaniýatka muraskerlik kyluw jana ony gorgoo, maglumat aracylarynyň jurulma önügü tajribasy gatarlyw mazmundardy merçikdep, atayyn temalyw almaşdyrynyň gulaşy jaýdyryp, eki jerdin madaniýat kyzmatdaşdyk mehanizmini dagy da tereňdeşdirip, mazmunda ortak jaratuw, öreşde ortak jaratuw, işmerlerde ortak jetiştirýän türtmekdedir.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

da ci dus tram gel jöt. Portala da lautan ki naçra tavan temperatura son 14-30 grad sayılan aslında ısı it sıdram gel jöt. Karamay da lautan ki naçra tavan temperatura 18-30 grad sayılan aslında ısı it sıdram gel jöt. Kuytun da lautan ki naçra tavan temperatura 19-29 grad sayılan aslında ısı it sıdram gel jöt. Şıkhanza da ötkün cağıncağıp ki naçra tavan temperatura 18-29 grad sayılan aslında ısı it sıdram gel jöt. Sancıda aralıktan kıynaçıda tavan temperatura 18-29 grad sayılan aslında sıyıt sıdırım gel jüret. Qomulda gümbür kölp kıyın aralıktan tavan temperatura 21-30 grad sayılan aslında sıyıt 3-4 balayla aslında şamal çıgat. Turpanda gümbür kölp kıyın aralıktan tavan temperatura 26-38 grad sayılan aslında sıyıt sıdırım gel jüret. Korla aralıktan tavan temperatura 16-30 grad sayılan aslında sıyıt sıdırım gel jüret. Aksu'da aralıktan bir tavan temperatura 17-30 grad sayılan aslında sıyıt sıdırım gel jüret. Artışta aralıktan bir tavan temperatura 17-29 grad sayılan aslında sıyıt sıdırım gel jüret. Kaşkar'da aralıktan bir tavan temperatura 18-30 grad sayılan aslında sıyıt sıdırım gel jüret. Xoten'da aralıktan bir tavan temperatura 15-28 grad sayılan aslında sıyıt sıdırım gel jüret. Joğorda awa rayının aldım malumatı tonstara. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамет Урдапыш, Абдымежит Муса, Гүлкада Акын, диктор Дору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Абдымежит Муса, редактор Дору Аскат Камза, Бакты Гүлчүсүп, жооп редактор Алан Урмуса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укканыңыздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Dar ırmının gönül sırdayla, jaştıktın ırın ırdayla. Eme Düşekan Seyit kızının atkarosundakı Tilegin Tiyerbeli degen ırdı nazar mıstırga sunabız. Sözün jazgan Aysırakun Ajıbay oğlu, obonun jazgan Kalil Ablesi oğlu Tilegin Tiyerbeli.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz. Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandu keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıruu teyilesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eeley alasız.
1: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaktan urpaka ulanıp, solbos bulaka okşuş, rohu düynöbüzdü sugarıp kelet.
2: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo sürötke okşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarkıtıp kelet.
1: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jübek jipke okşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
3: Atamekin altın beşigimiz.
1: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Sen sağınıç bulağı, sen armandın ırları, sen jürekti jılıtar, sen şattıktın şoğlası. Emi mına uşunday jürekti terken süyülü saptardan kuralgan kazakça sen şattıktın şoğlası degenirdi Serik Abakir oğlunun atkaruusunda uğuñuzdar. Sözün jana oborun jazgan Qabay Sulayman oğlu. Sen şattıktın şoğlası.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.